yapmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ölümü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de çok.

Stun FM.

Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes. Manifest manifest manifest. Öpüyoruz kızlarına manifest. Bizde cash cash cash cash cash money talks baby. Hadi konuları kısa kes.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor yaranın.

çocuktum ben. Umutlarımı çaldın, hayallerimi aldın. Hiçbir şey kalmadı elimde. Çaresizce oturduğum yerde kaldım. Sıktım kafama, düşünmeden yandım. Bir tek gülüşüne ömrümü saldım. Ömrümü saldım.

0: Reklam tanıtım. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü

0: İşletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: ve Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
1: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
8: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Gürsoy Grup.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de

ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 6154. 235

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda yenileme çalışmalarına devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, Tarsus'a bağlı Çöplü ve Yaramış mahallelerinde uzun süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında yaklaşık 9000 metre yeni hat döşenirken bölgeye modern bir terfi istasyonu kazandırıldı. Mersin Sivil Katılım Zirvesi ile Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi Başkan Vahap Seçer'in katılımıyla 4 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Mersin Sivil Katılım Zirvesi saat 9'da Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Dijital Gençlik Merkezi açılışı seremonisi ise saat 14'te Yenişehir Mercek Kurs Merkezi'nde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz transfer aracı hizmeti, ortopedik engele sahip bireylerin toplu taşımadaki zorlukları aşmalarına yardımcı olurken, toplumsal hayata katılımlarını da güçlendiriyor. Sağlanan bu hizmetle, ortopedik engelli bireylerin kamu kurumları, hastaneler, sınav yerleri ve diğer noktalara kolayca ulaşmaları sağlanıyor. %40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan bireyler, bu hizmetten yararlanmak için TEKSİR üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, kenti sinema sektöründe önemli bir merkez haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Sinema Ofisi son olarak yönetmenliğini Melisa Önel'in yaptığı Pivot filminin Mersin'de çekilmesine destek vererek şehrin tanıtımına önemli bir katkıda bulundu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Enerji, Orzaks'tan.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka araç.

0: Aydın klima, kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
6: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla doğrudan değil ancak aracılar üzerinden diyalog kurabileceğini söyledi. Kurultay için sonuç alınacaksa müzakereye açık olduklarını belirtti. Yeni parti iddialarına da yanıt veren Özel, yeni partiyi olası bir felaket senaryosu için düşündüklerini ifade etti. İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu konuşmasında siyaseti mahkemelerin değil sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz dedi. AK Parti'de 4 ilde il başkanları ve yönetim kurulları değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin spor tesislerini işleten şirkette çalışan 8 kişi üyelik aidatlarının yatırıldığı IBAN'ı değiştirerek yaklaşık 4,4 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin aidat ödemelerini şahsi hesaplara yönlendirdiği öne sürüldü. Televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Muhtara yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Dehşet veren kazayla ilgili firmadan açıklama geldi. Denizli'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan ve biri bebek 8 kişinin yanarak hayatını kaybettiği 33 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs firmasından açıklama yapıldı. Şoförün deneyimli aracınsa denetimlerinin eksik olmadığı belirtilen açıklamada 10 numara yağ diye tabir edilen yakıtın kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu ifade edildi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Alevlerin binayı sarması üzerine cama çıkanlar yardım çığlıkları attı. Çok sayıda kişi ise pencerelerden aşağı atladı. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño'nun 2026'nın geri kalanında muhtemelen güçleneceğini ve küresel ölçekte daha aşırı hava olaylarını tetikleyeceğini bildirdi. Birleşmiş Milletler El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Haziran'da taklit ve tahşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı. Mersin'in Mut, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki bazı işletmelere ait ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ tarafından Tarsus'un Çöplü ve Yaramış mahallelerinde tamamlanan içme suyu hattı ve terfi istasyonu çalışmasıyla uzun süredir yaşanan su sorunu çözüme kavuştu. Proje kapsamında farklı ebatlarda toplam 8756 metre içme suyu hattıyla terfi istasyonu inşa edilmiş oldu. Tarsus'ta bir hayırsever iki kamyonla yaklaşık 30 ton karpuzu vatandaşa ücretsiz dağıttı. Karpuzun kilogramının 30 ile 50 lira arasında değişmesi nedeniyle dağıtılan ürüne vatandaştan yoğun talep geldi. Silifke'de D400 karayolu Ulugöz mevkiinde bir motosiklete aynı istikamette seyreden otomobil arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Sevgilim, sen bu satırları okuduğunda ben gitmiş olacağım. Çok demode biliyorum ama daha iyisini bulamadım. Mektup yazmayı da unutmuşum. Konuşmaya da cesaret edemedim. Ayrılığı yüzüme gözüme bulaştırırım diye. Lakin kim bilir kaç hayattan hatıra, kolye gibi boynumda taşıdığım, sorgulamadan, gövdemin bir parçası gibi alıştığım o görünmez zincir koptu. Meğer maviymiş gökyüzü. Elbette içeride inceden bir sızı. Hep bir suçluluk duygusu, hep bir korku. Sandığımdan zormuş kazı. Üstüme biçilen elbise, adıma seçilmiş hayat. İyiliğim için buyrulmuş çivili bir taht. Dağıldılar toz gibi hafif. Ve gülümsedi aynadaki muhalif. Dedi ki rahat, kurgu bunlar. Biz değiliz bu uyduruk tarif. Sevgilim ben gittim, beni affet. İki gözüm iki çeşme hakikaten. Ya aşk gibi aşk olacak dibine kadar, ya bu kalp seve seve yalnızlığa talip.

0: Reklam kazandırır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazır.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. SML Restorant ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686

0: 40-44.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
10: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
8: Renault Dacia Soy Grup.
11: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik

0: Tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282 327-8282.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM.

0: Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek, yeni düzenlemeyle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti. CHP'de gözler iki kritik tarihte. Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'da mecliste grup toplantısı düzenleme kararı partideki dengeyi yeniden şekillendirecek. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısındaysa kurultay için perde arkasındaki detaylar açıklanacak. MYK ile ilgili sert tartışmaların yaşanması öngörülüyor. Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Her iki dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. İran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni savaş nedeniyle ertelenmişti. 28 Şubat'ta hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze töreni programı aylar sonra açıklandı. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed'de 3 aşamalı bir cenaze töreni düzenlenecek. Soroslar Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan ve su kullanımı bulunmayan abonelerden evsel katı atık bedeli alınmamasını içeren teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Mezitli'deki Kuyuluk Orman Deposu'nda yangın tatbikatı düzenlendi. Orman Teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 döneminin son ortak meslek komiteleri toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ekonomisindeki dönüşümün ve odamızın sahadaki gücünün temelinde meslek komitelerimizin ortak aklı, üretkenliği ve kararlılığı bulunuyor dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı avcılık yapan iki kişi vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı, ekipmanlarına el konuldu. Silifke'de otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Baba Kuddusi Uğuz'da hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının ikiye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Baba Kuddusi Uğuz'la kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Tarsus'ta tır geçişine yasak yolda ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 359 bin lira ceza kesildi. Ayrıca takograf kartının başkasına ait olduğu tespit edilen tır YDM'in otoparkına çekildi. Anamurlu sporculardan uluslararası derece geldi. Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan Turkish Open Vaka World Cup turnuvasında Anamurlu sporcular uluslararası derece elde etti. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine giden A Milli Futbol Takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takip etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
4: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırmanlar,

0: kapanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: 0402 542 144 46 02.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yar olmuyor. Farkına varamadım,

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Tablette Multi Enerji. Asıl gülün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaks'tan. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Melpa Arçelik Nezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Nezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar.

0: ayakkabı?
1: Arkadaş kundura.
0: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört

0: da Antalya'da ve Karaman'da.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GM.

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye genelinde toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek, yeni düzenlemeyle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti. CHP'de gözler iki kritik tarihte. Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'da mecliste grup toplantısı düzenleme kararı partideki dengeyi yeniden şekillendirecek. 11 Haziran'daki parti meclisi toplantısındaysa kurultay için perde arkasındaki detaylar açıklanacak. MYK ile ilgili sert tartışmaların yaşanması öngörülüyor. Özgür Özel'le CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı verdi. Her iki dosyada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni savaş nedeniyle ertelenmişti. 28

0: 8 Şubat'ta hayatını kaybeden Hamaney'in cenaze töreni programı aylar sonra açıklandı. İran basınında yer alan haberlere göre Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed'de 3 aşamalı bir cenaze töreni düzenlenecek. Soroslar Belediyesi 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Gündem dışı önerge olarak meclise sunulan ve su kullanımı bulunmayan abonelerden evsel katı atık bedeli alınmamasını içeren teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Mezitli'deki Kuyuluk Orman Deposu'nda yangın tatbikatı düzenlendi. Orman Teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2022-2026 döneminin son ortak meslek komiteleri toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ekonomisindeki dönüşümün ve odamızın sahadaki gücünün temelinde meslek komitelerimizin ortak aklı, üretkenliği ve kararlılığı bulunuyor dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı avcılık yapan iki kişi vurdukları yaban keçisiyle birlikte yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı, ekipmanlarına el konuldu. Silifke'de otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Baba Kuddusi Uğuz'da hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının ikiye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Baba Kuddusi Uğuz'la kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Tarsus'ta tır geçişine yasak yolda ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 359 bin lira ceza kesildi. Ayrıca takograf kartının başkasına ait olduğu tespit edilen tır YDM'in otoparkına çekildi. Anamurlu sporculardan uluslararası derece geldi. Türkiye Kickboks Federasyonu faaliyet programı içerisinde yer alan Turkish Open Vaka World Cup turnuvasında Anamurlu sporcular uluslararası derece elde etti. Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrine giden A Milli Futbol Takımı buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takip etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
5: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
3: Daily One Energy, Orzakstan.
6: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlı.

0: Güvenli Otoparkı'yla Santa Iraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairaz.com Mersin.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Özel Modern Tıp Merkezi, özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büşra Değer'in sunumuyla Ajanda başlıyor.
1: Bugün 4 Haziran değerli izleyiciler, Türkiye ve dünyada yaşanan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimizde yargıda yeni dönem hazırlıkları, Milli Savunma Bakanlığı'nın dikkat çeken açıklamaları ve çocukları tehdit eden dijital risklere ilişkin önemli başlıklar yer alıyor. Gündemimizde ayrıca Mersin'de 27 ay sonra çözülen faili meçhul cinayet, Samsun'da 3 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazası ve Nevşehir'de film sahnelerini aratmayan polis operasyonu var. Yerel haberlerde ise yıllardır engelli oğlunu sırtında taşımak zorunda kalan bir babanın yol çilesinin sona ermesi, MESKİ'nin içme suyu yatırımları ve Avrupa Birliği destekli sivil katılım zirvesinden detaylar ekranlarınıza gelecek. Dünya gündeminde ise Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen akaryakıt fiyatları ve Hindistan'daki yangın faciası bültenimizde yer alacak. Haber bültenimiz başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan hakim ve savcı sayısının artırılacağını açıkladı. Haziran ayında yayımlanacak yaz kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde iki yeni iş dairesinin kurulacağını belirten Gürlek, e-duruşma uygulanmasının kapsamında da genişletileceğini ifade etti. Böylece avukatlar bazı duruşmalara bürolarından çevrim içi olarak katılabilecek.
2: Yani e-duruşma biliyorsunuz şu an yaygın uygulanıyor. Bazı davaların kapsamını genişlettik. Özellikle Bölge Adliye Mahkemesi'nde ve ön inceleme duruşmasında da artık avukatlarımız bürolarından, ofislerinden duruşmaya gitmeden e-duruşma yoluyla başvurabilecek. Buna ilişkin yasal düzenleme de yaptık. 6 tane istinafta daire var, iş dairesi. 2 tane iş dairesi daha kuruyoruz. Mahkeme sayısını artırıyoruz. Bu kararnamede özellikle İstanbul'a çok yoğunlaştık. Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki bütün daire sayılarını artırıyoruz.
1: Ve Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın savunma harcamalarını artırılmasının öncelikle Yunan halkının değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu belirterek, bölgede silahlanma yarışı yerine diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Basın toplantısında konuşan Zeki Aktürk ise son 2 haftada 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısının ise 99'a ulaştığını açıkladı.
3: Söz konusu faaliyet, milli savunma sanayimizin ulaştığı yüksek teknoloji seviyesinin ve gelişmiş kabiliyetlerinin uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda ülkemizin savunma alanındaki birikim ve başarılarının görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Faaliyete ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine NATO-H26 resmi internet sitesinden erişilebilmektedir. Bölgemizdeki gelişmeler kapsamında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan ve yayılmacı tutumu bölgedeki insani durumu her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail bir yandan Lübnan'daki işgal ettiği yerleri genişleterek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamakta, diğer yandan İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine göz yummaktadır. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve bölgedeki barış ve istikrarı hedef alan bu eylemler karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırarak somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca İran ile ABD arasındaki müzakerelerin kalıcı barışla sonuçlanmasının bölgemiz için önemini yineliyor, tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını temenni ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, 20-21 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği Efes Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe iştirak eden dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 22 Mayıs'ta Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı ile bakanlığımızda bir araya gelmiştir. Sayın Bakanımız 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı'nı Mehmetçiklerimizle birlikte karşılamak üzere Komuta Akademisi ile Edirne'ye gitmiş, burada konuştuğu 9. Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ayrıca Edirne Valiliğini ziyaret etmiş, 27 Mayıs'ta Edirne'de vatandaşlarımızla bayramlaşmış, müteakiben Arda Hudut Bölüğü'nde görevli personelimizle bir araya gelmiştir. Gerçekleştirilen bayramlaşma programında Sayın Bakanımız ile telefonda görüşen Sayın Cumhurbaşkanımız da Mehmetçiklerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik etmiştir. Anladığımızca yarın muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Karadeniz'de eğitim uçuşu yapılacaktır. 11-20 Mayıs tarihleri arasında Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Isparta'da gerçekleştirilen 12 ülkeden 31 keskin nişancı timinin yer aldığı 6. Uluslararası En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasında ülkemizle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Özbekistan altın madalya kazanmıştır. Söz konusu yarışmada Kara Kuvvetleri timimiz 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı timleri 2 ve 3. olmuştur. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenen 7 ülkenin katıldığı 4. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda TSK Spor Gücü 40 Koşusu takımımız 4. kez şampiyon olmuştur. En iyi keskin nişancı timi yarışmasında 1. olan Kara Kuvvetleri timimiz ile 2 ve 3. olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı timlerini ve TSK Spor Gücü 40 Koşusu takımımız ile derece elde eden tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda son 2 hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda ilk kez olmak üzere Milkar 6A taşınabilir elektronik taarruz sistemi ile İHA 230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envanter alınmış. Makine ve Kimya Endüstrisi anonim şirketimiz tarafından başta MAX 82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ayrıca Aselsan tarafından muhtelif miktarda Taras 2 radyo link sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza, Akrosat gemi uydu haberleşme terminali Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, lazer güdüm kiti, İhtar İHA karşı sistemi ve Artcom 9681 hava telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir. Diğer yandan 2026 yılının aile yılı ilan edilmesi kapsamında aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bugüne kadar 71.181 personelimize sağlıklı aile eğitimi,

0: 676.327 katılımcıya ise evlilik öncesi eğitim programı uygulanmıştır. Güçlü ailenin, güçlü toplum, güçlü Türkiye ve güçlü ordunun temeli olduğu bilinciyle personelimiz ve ailelerine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Milli Aile Haftası'nı kutluyor, ailelerimize sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ise şimdiden kutluyor, çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sıfır atık hedefinin önemini bir kez daha vurguluyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası görev ve faaliyetlere kadar her alanda etkin, caydırıcı ve daima hazır olmaya, kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.
1: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan, Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Günlar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
3: Reklam tanıtır. Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
4: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 10

0: 4.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
6: Takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Başta Erdemli Başsavcımız, Dosya Savcımız, Kolluk Kuvvetlerimiz ve CASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme süreci boyunca da ilgili şahsın en ağır cezayı alacağına bütün ailece inancımız sonsuzdur.
7: Samsun'un Tekeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen işçi kazasında 3 işçi hayatını kaybetti. İddiaya göre çelikhane tesisinde elektrik akımına kapılan işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Samsun Valisi Orhan Tavlı hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.
8: Sessizlik istiyorum.
9: Tamam abi.
8: Efendim Osman.
10: Burada suyun derinliği ne kadar?
8: Derin değil.
11: Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
8: Erdal, teraziye al sen oradan arkadaşımızı.
12: Yavaş.
11: Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı yaşanan üzücü olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. İş kazasıyla ilgili inceleme başladı.

0: Olay Lise Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavga ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler daha önce takibe aldıkları bir aracı terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede araçtan inen iki kişinin Metin K'ya silahla ateş açtığı, Metin K'nın da karşılık verdiği belirlendi. Kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri İlhan Ç'yi bir AVM otoparkında park halindeki bir aracın altında saklanırken yakaladı. Olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi. Diğer şüpheli Fırat S'nin ise yolcu otobüsüyle Batman'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste gözaltına alınan şüpheli Nevşehir'e getirildi. Soruşturma kapsamında Metin K, Fırat S ve İlhan Ç gözaltına alındı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde yasa dışı avlanan iki kişi doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin denetiminde yakalandı. Şahısların koruma altındaki yaban keçisini avladığı belirlenirken toplamda 981.708 lira idari para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Yetkililer yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.
0: Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında yaban keçisi vuran iki şahıs ekiplerin denetimi sırasında yakalandı. 981.708 lira ceza kesilerek adli işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Silifke ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yasa dışı avlanan iki şahıs belirlenerek yakalandı. Yakalanan şahısların yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Şahıslara 981.708 lira para cezası kesildi. DKMP'den yapılan açıklamada yaban hayatını korumak ve biyolojik çeşitliliğimizi gelecek nesillere aktarmak için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor denildi.
1: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde engelli oğlunu bozuk yol nedeniyle yıllardır sırtında taşımak zorunda kalan 68 yaşındaki Muhittin Çiğdem'in yaşadığı mağduriyet giderildi. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yol ve altyapı çalışması yaparak ulaşımı yeniden sağladı.
0: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde engelli oğlunu bozuk yol nedeniyle sırtında taşımak zorunda kalan 68 yaşındaki Muhittin Çiğdem'in yaşadığı zorluk sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından çözüme kavuştu. Yoğun yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen yol Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede su geçişi için koruge borular döşenirken taş duvar ve zemin güçlendirme çalışmaları da yapıldı. 41 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlu Emrah'ı her gün sırtında taşımak zorunda kaldığını belirten Muhittin Çiğdem, yolun yapılmasıyla büyük bir yükten kurtulduğunu söyledi.
2: Buraya geldiğimizde yol çok kötü vaziyetteydi. Vahap Başkan da bu çağrımı duymuş. Hemen ekibini göndermiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Binlercene şükür beni bu dertten kurtardı. Dereden bu tarafa geçirmek için ufak bir tahta parçası üzerinden geçiyordum. Allah göstermeye, herhangi bir şeyde ayağım dönse düşüp çocuğum da giderdi, ben de giderdim. Çünkü kaya parçaları vardı aşağıda. Bu yola çok muhtaç olan bir insanım. Yol olmadı mı ben yoğum. Araba gelmiyor, çocuğu ben sırtımda 50 metre, 100 metre yeri sırtımda taşıyamak zorunda kalıyordum. Şimdi kurtarıldı. Evimin içine kadar arabayla girebileceğim. Çocuğumu hiç zorlanmadan evin içine geçireceğim.
0: Aile yaşadıkları sorunun kısa sürede çözülmesinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederken yapılan çalışmayla birlikte bölgedeki ulaşım sorunu da giderilmiş oldu.
1: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle düzenlenen sivil katılım zirvesinde ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Zirvede konuşan Seçer, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasinin ve sivil toplumla işbirliğinin önemine dikkat çekti.

0: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. İlgili kurum ve STK temsilcilerinin katıldığı zirvede konuşma yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu noktalara değindi.
1: Bugün yalnızca bir proje faaliyetini konuşmanın yanında nasıl bir yerel yönetim anlayışını büyütmek istediğimizi de konuşacağız. Nasıl bir demokrasi kültürü inşa etmek istediğimizi, vatandaşın yalnızca seçim dönemlerinde hatırlandıkları değil, karar süreçlerinin gerçek bir paydaşı olduğu bir yönetim anlayışını konuşacağız. Dünya değişiyor, kentler değişiyor, toplumların beklentileri de değişiyor. Artık klasik belediyecilik anlayışı tek başına yeterli gelmiyor. Ancak çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında insanı yönetime ortak etmektir. Asıl güç o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, birbirine saygı duyması, birbirini dinlemesi ve ortak geleceğe birlikte karar vermesidir. İşte sivil katılım tam da budur. Sivil katılım vatandaşın yalnızca dinleyen değil, sürecin bir parçası olduğu bir yönetim anlayışıdır. Kentin geleceğinin toplumla birlikte şekillenmesidir. Çünkü katılım olursa şeffaf bir yönetim olur. Güven olur ve güçlü bir kent olur. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bizim de yerel yönetime bakışımız tam da budur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimizin daha şeffaf, daha katılımcı, daha hesap verebilir bir yönetim anlayışına ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Belediye akademimizden kapasite geliştirme programına, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası ELOK süreçlerinden uluslararası işbirliklerine kadar çok geniş bir alanda belediyelerimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın yönetime en doğrudan temas ettiği kurumlar belediyelerdir. Millet iradesinin direkt yansıdığı makamların başında belediye başkanlıkları gelir. Elbette güzel işler oluyor ama daha yapacak çok işimiz var. Hep beraber bunu başaracağız. Tüm Türkiye olarak vatandaşlar, yani sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler de bunun içinde Türkiye'yi daha iyi noktalara hep beraber götüreceğiz. Birlikten güç doğar. Bu projeye emeği geçen tüm paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'in ev sahipliğinden de mutluluk duyuyorum bir belediye başkanı olarak. İnşallah daha çok güzel çalışmalara ev sahipliği yaparız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
2: Rusya'nın ilhak ettiği bölgede bir yolcu otobüsüne İHA isabet etti. Rus yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Moskova yönetimi saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarken Kiev'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.
0: Ukrayna savaşında sivilleri hedef alan saldırılar sürüyor. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bir yolcu otobüsüne İHA isabet etti. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Rus yetkililer saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarken Kiev yönetiminden olayla ilgili henüz açıklama gelmedi. Öte yandan Rusya, Belgorod, Kursk, Moskova çevresi ve Azak Denizi üzerinde çok sayıda Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü duyurdu. Bölgede savaşın etkileri sürerken karşılıklı saldırılar can kayıplarını artırmaya devam ediyor.
2: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pansiyonda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi ise yaralandı.
0: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir pansiyonda çıkan yangın faciaya dönüştü.

0: Alevlerden kaçmaya çalışan bazı kişiler camlardan atladı. Yetkililer yangında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestelleniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
10: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
11: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Gracias.
1: Sun FM.

bir ses kaldı anılarımda. Bir dokunan şarkı bende. Acı bir hıçkırık beni kahreden, bir de sen beni bırakın.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
6: Renault Dacia Gürsoy Grup.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Çağdaş, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
9: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmalarım 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafir ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin. SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Çağdaş, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa

0: İnsan Hakları Mahkemesi Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Efendim merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onlara değineceğiz. Tabii bir süredir gündemde, Türkiye gündeminin ana konusu Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesi sonrasında yaşanan gelişmeler. Şimdi tabii bir son dakika bilgisi var bu konuyla ilgili, açıklayalım. Kılıçdaroğlu yönetiminde Yüksek Disiplin Kurulu belirlendi. Yüksek Disiplin Kurulu çalışmalarına başladı. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel döneminde gerçekleştirilen tüm ihraçları iptal etti. Özgür Özel döneminde gerçekleştirilen tüm ihraçlar iptal edilmekle birlikte uygulanan yaptırımlar da iptal edildi. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından böyle bir gelişme şu anda yaşanmış durumda. Ayrıca diğer gelişme de şu ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin genel başkanı, seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan,

0: ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkındaki dosyaların yetkisizlik kararı verilerek Ankara'ya gönderildiğini açıkladı. Bu da CHP ile ilgili yaşanan diğer bir gelişme, değerli seyirciler, dikkat çeken bir gelişme. Tabii bazı kaynaklar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraçların iptal edildiğine yönelik bilgiler gerçeği yansıtmıyor şeklinde şu anda bazı kaynaklar bu bilgileri paylaşıyor. Ama tabii sahih kaynaklar, CHP'ye, Kılıçdaroğlu'na daha yakın olan kaynaklarda diyor ki disiplin cezaları iptal ediliyor ve iptal edilen disiplin cezaları da var ve bunun birlikte ihraçlar da iptal edildi şeklinde de bilgiler şu anda paylaşılıyor. Bazı kaynaklarda böyle bir düşünce var, bu yönde bir çalışmaya girildi ama şu anda sonuçlanmadı şeklinde bilgiler paylaşılıyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu çok daha net bir şekilde kamuoyuna muhakkak ki ayrıntılarıyla paylaşılacaktır efendim. Tabii CHP'de yaşanan gelişmeler gündemde, bununla birlikte siyasi isimlerde bu yönde yaşanan, CHP'de yaşananlara yönelik çeşitli açıklamalarda bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da katılmış olduğu enerji zirvesinde buna değindi ve şunları söyledi.
1: 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawatttır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var. Nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: İYİ Parti grubu da toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Müsavat Dervişoğlu konuştu.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu şunları kaydetti.
3: İYİ Parti olarak tarafımız da duruşumuz da nettir ve bellidir. Biz bir kayyum cumhuriyeti istemiyoruz. Biz bir vesayet demokrasisi istemiyoruz. Biz bir kişiye biat etmişlerin birkaç hakimle, bürokratla, danışmanla değil, onların sözünün üstün olduğu bir Türkiye değil, Türk milletinin sözü üstün olsun istiyoruz. Onun için mücadele veriyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği bir Türkiye istiyoruz. Biz ez cümle saltanat değil değerli dava arkadaşlarım. Cumhuriyet istiyoruz. Cumhuriyet istiyoruz. Cumhuriyet istiyoruz. Bugün ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar, yeni sorun alanları değil, milletin ferasetine duyacağımız güvendir. Dahası milletin siyasete duyacağı güvendir. Bugün siyasetin geldiği halden hangi seçmen memnundur? Hangi siyasetçi huzurludur? Vatandaşın dertleri görünen ve anlaşılan odur ki siyasetin umurunda değildir. Devlet yönetenlerin böyle bir kaygısı yoktur. Fakat siyasetin sorunları vatandaşın sırtına yüklenmiş durumdadır. Soruyorum, AK Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi, milletvekili, il ilçe başkanı, delegesi bu yaşananlar ve yaşatılanlardan hiç mi sizler rahatsız olmuyorsunuz? Hiç mi içiniz sızlamıyor? Çarşıda, pazarda, sokakta yürürken baktığınız yüzlerde, size bakan gözlerde milletin öfkesini hiç mi görmüyorsunuz? Tabutlukları, 12 Eylülleri, işkenceleri, zindanları, 28 Şubatları, kapatma davalarını ne çabuk unuttunuz. Sizleri Türk milletinin temsilcisi, avukatı, serden geçtisi olmaktan alıp da el atıyla kardeşinin üzerine sürdüren bu mevcut düzenden soruyorum size, nasıl razı olursunuz? Siz bir kişiye 10 kişi çullanırken durun diye koşan adamlardan bu hale nasıl geldiniz? Mevzuyu bilmeden, haklıyı haksızı tartmadan, karakterinizi unutup taraf olup zulme sessiz kalacak bir hale ne zaman büründünüz? Unutmayın, ardına düşüp yanlışını doğrusundan, günahını sevabından daha çok alkışladığınız o yukarıdaki bir avuç insan bu yaptıklarıyla en çok sizi yok ediyor.

0: diyor ve en çok sizin itibarınızı tüketiyor. Ne zaman aklınızı başınıza alacaksınız, soruyorum size.
1: Bugün Mersin'de Avrupa Birliği'nin katkılarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sivil katılım zirvesi düzenlendi ve zirvede Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer bir konuşma yaptı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. İlgili kurum ve STK temsilcilerinin katıldığı zirvede konuşma yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer şu noktalara değindi.
3: Bugün yalnızca bir proje faaliyetini konuşmanın yanında nasıl bir yerel yönetim anlayışını büyütmek istediğimizi de konuşacağız. Nasıl bir demokrasi kültürü inşa etmek istediğimizi, vatandaşın yalnızca seçim dönemlerinde hatırlandıkları değil, karar süreçlerinin gerçek bir paydaşı olduğu bir yönetim anlayışını konuşacağız. Dünya değişiyor, kentler değişiyor, toplumların beklentileri de değişiyor. Artık klasik belediyecilik anlayışı tek başına yeterli gelmiyor. Ancak çağdaş belediyecilik hizmet üretmenin yanında insanı yönetime ortak etmektir. Asıl güç o kentte yaşayan insanların birbirine güvenmesi, birbirine saygı duyması, birbirini dinlemesi ve ortak geleceğe birlikte karar vermesidir. İşte sivil katılım tam da budur. Sivil katılım vatandaşın yalnızca dinleyen değil, sürecin bir parçası olduğu bir yönetim anlayışıdır. Kentin geleceğinin toplumla birlikte şekillenmesidir. Çünkü katılım olursa şeffaf bir yönetim olur. Güven olur ve güçlü bir kent olur. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bizim de yerel yönetime bakışımız tam da budur. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimizin daha şeffaf, daha katılımcı, daha hesap verebilir bir yönetim anlayışına ulaşması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Belediye akademimizden kapasite geliştirme programına, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği markası ELOK süreçlerinden uluslararası işbirliklerine kadar çok geniş bir alanda belediyelerimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın yönetime en doğrudan temas ettiği kurumlar belediyelerdir. Millet iradesinin direkt yansıdığı makamların başında belediye başkanlıkları gelir. Elbette güzel işler oluyor ama daha yapacak çok işimiz var. Hep beraber bunu başaracağız. Tüm Türkiye olarak vatandaşlar, yani sivil toplum, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler de bunun içinde Türkiye'yi daha iyi noktalara hep beraber götüreceğiz. Birlikten güç doğar. Bu projeye emeği geçen tüm paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mersin'in ev sahipliğinden de mutluluk duyuyorum bir belediye başkanı olarak. İnşallah daha çok güzel çalışmalara ev sahipliği yaparız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
5: Reklam tanıtır. Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
7: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
8: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
7: Daily One Energy, Orzaks'tan.
9: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
10: Gökhan Eğitim Kurumları.
9: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
11: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
13: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
14: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
15: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
17: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
2: Sosyal medya platformlarının çocukların korunması konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Okullardaki şiddet olaylarının da ele alındığı toplantıda akran zorbalığı, dışlanma, aile içi sorunlar ve dijital içeriklerin şiddeti tetikleyebileceği ifade edildi. Uzmanlar ayrıca silahlara kolay erişimin birçok trajik olayın yaşanmasında önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.
18: Bir sonraki hafta Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi olmak üzere hem Kahramanmaraş'ımızda hem de Şanlıurfa'mızda konuyla ilgili gereken çalışmalarımızı yapıp ilgili şahısların bilgilerine müracaat edecek ve komisyonumuz çalışmalarını bu şekilde sürdürecektir. Yine bu toplantımızda bundan sonraki toplantılarla ilgili çalışma takviminde sizlerin o anlamda önerilerini de alacağız. Bu konudaki bu olayla ilgili partnerlerin veya değişik dinlenmesi gereken ziyaretçilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların, derneklerin, vakıfların, sendikaların buna benzer görüşmeleriyle ilgili

0: Böyle çalışmaları da sizlerden isteyeceğim.
1: Komisyonun önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da saha çalışmaları yaparak incelemelerini sürdüreceği bildirildi.
2: Efendim tam 27 ay önce Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yangın yaşanmıştı ve yangının olduğu evdeki çift de hayatını kaybetmişti. Tabii yangının yaşandığı ve hayatını kaybeden çiftin neden öldüklerine yönelik olarak da yangından etkilenerek, duman ve alevlerden etkilenerek öldükleri düşünülmüştü. Ama Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ki Adalet Bakanı Sayın Gürlek'in başlatmış olduğu kafalarda soru işareti olan hiçbir dosya unutulmayacak şeklindeki söylemi ve faili meçhul cinayetlerin, ölümlerin, kayıpların aydınlatılması için başlatmış olduğu çalışma Mersin'de de hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Çelikkol'un da açıkladığı üzere ki özel bir toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde Mersin'de de faili meçhul ve kafalarda soru işaretleri bırakan olaylarla ilgili çalışmaları hakkında bilgiler vermişti. İşte o çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. O çalışmalar sonuçlanmaya başladı. Erdemli'de 27 ay önce yaşanan o yangında hayatını kaybeden çiftin yangından etkilenerek öldükleri değil de bir cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin ölümünde cinayet şüphesi ortaya çıktı. 1 Mart 2024'te meydana gelen olay ilk etapta yangın olarak kayıtlara geçmişti. Ancak adli tıp ve bilirkişi raporları sonrası yangının kundaklama sonucu çıkarıldığı değerlendirilince soruşturma derinleştirildi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla olay gecesi bölgede bulunduğu belirlenen 46 yaşındaki CÖ gözaltına alındı. Şüphelinin bas kayıtları ve elde edilen deliller doğrultusunda tasarlayarak kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. Yangında yaşamını yitiren çiftin yakınları 27 aydır adalet aradıklarını belirterek soruşturmayı yürüten savcılık ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.
3: Mersin Erdemli ilçesi Arsanlı mahallesinde evlerinde çıkan veya çıkarılan bir yangın sonucunda kaybettiğimiz kardeşim Elif ve eniştem Durmuş Bütüner'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler ilk günden itibaren iki ailede bu olayın bir kaza olmadığına inandık. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Gerekli görülen kişilerin ifadesine başvuruldu. Ve tam 27 ay boyunca sabrettik. Ve 27 ayın sonunda yapılan araştırmalar, incelemeler, takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Başta Erdemli Başsavcımız, dosya savcımız, kolluk kuvvetlerimiz ve JASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Mahkeme süreci boyunca da ilgili şahsın en ağır cezayı alacağına bütün ailece inancımız sonsuzdur.
2: Değerli seyirciler, Samsun'da üzücü bir olay yaşandı. Bir çelik fabrikasında çalışan işçilerden üçü elektrik akımına kapılarak çalıştıkları noktada hayatlarını kaybetti.
4: Sessizlik istiyorum.
5: Tamam abi.
4: Efendim Osman.
6: Burada suyun derinliği ne kadar?
4: Derin değil.
1: Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti.
7: Daha rahat anlık.
8: Burada mı öyle açalım?
9: Tamam. Zaten ikinci çekeyim.
10: Çık burada ben yukarı çıkayım abi.
11: Yukarıdan vurayım ben aşağıya.
12: Yok. İyi misin?
1: Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde meydana gelen olayda iddiaya göre 3 işçi elektrik akımı

0: yardımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1: Erdal, teraziye sen oradan arkadaşımıza.
2: Yavaş.
0: Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan üzücü olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Tamam. Söldünüz mü arkadaşlar? Tamam. Buna gerek yok da. Buna gerek yok. Şimdi.
3: İki grup kent ortasında araçların içerisinde birbirlerine çarparak ve silahlarla çatıştı. Sonrasında da kaçtılar. Polis de bu silahlı çatışmadan kaçan kişileri film gibi operasyonla yakaladı.
0: Nevşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ardından kaçan şüpheliler polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olay Lise Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavga ihbarıyla ortaya çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler daha önce takibe aldıkları bir aracı terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede araçtan inen iki kişinin Metin K'ya silahla ateş açtığı, Metin K'nın da karşılık verdiği belirlendi. Kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri İlhan Ç'yi bir AVM otoparkında park halindeki bir aracın altında saklanırken yakaladı. Olayda kullanılan silahlar da ele geçirildi. Diğer şüpheli Fırat S'nin ise yolcu otobüsüyle Batman'a gitmek üzere yola çıktığı tespit edildi. Kayseri'de durdurulan otobüste gözaltına alınan şüpheli Nevşehir'e getirildi. Soruşturma kapsamında Metin K, Fırat S ve İlhan Ç gözaltına alındı.
3: Mersin'de belediye otobüsünün sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan bir otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti ve sürücüye, otobüse saldırdı, camları kırdı.
0: Mersin'de daha önce ehliyeti iptal edilen sürücü otobüsün önünü keserek camı kırıp şoföre vurdu. O anların kameraya yansıdığı olayla ilgili sürücü yakalandı. 420 bin lira para cezası kesilerek adli işlem başlatıldı. Olay Toroslar Korukent Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü yol verme tartışması nedeniyle belediyenin toplu taşıma otobüsünün önünü keserek camını kırdı. O anlarsa otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olaya karışan otomobil sürücüsüne trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 420 bin lira para cezası kesti.
3: Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Motosikletteki kişiler savruldu. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Diğeri hastaneye kaldırıldı. Son saatte gelen bilgilerde hastaneye kaldırılan yaralı da hayatını kaybetti.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. D400 karayolu Ulugöz mevkiinde KU yönetimindeki motosiklete aynı istikamette seyreden PK idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü KU ile motosiklette yolcu olarak bulunan FU yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde FU'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.U. ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Efendim tekrar edelim. Bu kazada yaralanan motosiklette bulunan yolcu konumundaki kişi hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam ediyordu ama son aldığımız bilgilere göre o vatandaş da hayatını kaybetti. Mersin limanında Pakistan'dan gelen bir şüpheli konteynerde arama yapıldı. Konteyner içerisinde piyasa değeri yüksek olan yüklü miktarda ecza, ilaç ele geçirildi.
0: Mersin limanında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Pakistan'dan Mersin Limanı'na gelen bir konteyner incelemeye alındı. Özet beyan kapsamında içerisinde 40 palet havlu ve poşet türü eşya bulunduğu bildirilen konteynerde yapılan detaylı kontrollerde beyan dışı ürünler tespit edildi. Aramalarda 25 palet üzerinde bulunan 248 koli içerisinde yaklaşık 9920 kilogram ağırlığında tramadol etken maddeli Tamok X225 mg marka ilaç ele geçirildi. Sayımlarda toplam 124 bin paket içerisinde 12 milyon 400 bin adet kapsül bulunduğu belirlenirken, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olduğu bildirildi. Operasyon kapsamında kaçakçılık olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen ÖK isimli şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
3: Mersin'de Milli Parklar Koruma ekipleri yapmış oldukları denetimlerde kaçak avcıları yakaladılar. Yaban keçisi vuran avcılara para cezası verildi.
0: Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında yaban keçisi vuran iki şahıs ekiplerin denetimi sırasında yakalandı. 981.708 lira ceza kesilerek adli işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde Silifke ilçesi kırsalında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında yasa dışı avlanan iki şahıs belirlenerek yakalandı. Yakalanan şahısların yaban keçisi vurduğu tespit edildi. Şahıslara 981.708 lira para cezası.

içinde ekstrem spor etkinliğindeki ihmalde bir kadın hayatını kaybetti. Arnavutluk İsrail maçında İsrail Milli Marşı stadyumda protesto edildi.

0: Bir de bir pansiyonda çıkan yangın faciaya dönüştü. Alevlerden kaçmaya çalışan bazı kişiler camlardan atladı. Yetkililer yangında 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Değerli seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşayan hem Türkler hem de ABD'nin kendi vatandaşları benzin ve motorin fiyatlarından şikayetçi. Ülkemizde sık sık uzun bir süredir akaryakıta zam geliyor, indirim oluyor. Ve bir süredir de Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle akaryakıt fiyatları ülkemizde yüksek. Ama ABD'liler de akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi ve işlerinin ciddi oranda aksadığını ve ulaşım sorunu yaşadıklarını söylüyor.
0: ABD genelinde son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan benzin fiyatları sürücülerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.
2: 21 yıldır Amerika'dayım. 2009'da $5 gördük. Ama bu kadar uzun sürmemişti o. Fakat bu dönem biraz uzun sürdü. O da sanırım Amerika'nın işte Hürmüz Boğazı, İran'la olan problemleri bundan dolayı sanırım arttı. Bilmiyorum artık ne olacak sonra. Yani bizim işimizi yaklaşık %40 etkiledi. Çünkü insanlar rahat dolaşamaz oldu. Çünkü daha önce yaklaşık 1,5-2 ay içinde 2,5'lardan 4,5'lara çıktı galonu. Dolayısıyla hani gezmeden kısıldı, tek arabaya düşüldü. Ben kendimden örnek vereyim. Off günüm haricinde arabamı kullanmıyorum. Tabii ki onların biliyorsunuz gazını bir de kahvesini elinden almayın. Gerçekten çok şikayet var. Ama sonuçta bu fiyatları biz koymuyoruz. Biz de yüksek alıyoruz. Dolayısıyla yüksek satıyoruz.
0: Özellikle New York gibi büyük şehirlerde vatandaşlar artan maliyetlerden şikayet ediyor.
3: Prezidentin değişirse belki düşebilir ama 28 senedir buradayım. Bu zamana kadar gördüğüm en yüksek enflasyon gibi gözüküyor. İl state'ine göre değişiyor tabii fiyatlar. Şu anda New York en yüksek düzeyde gidiyor. Tabii rahatsızlığımız var bundan dolayı. Benim fazla etkilemedi ama etkilenen arkadaşlarımız oldu. Biz şirkete çalıştığımız için şirket bizim gaz giderlerimizi karşılıyorlar. Ama tabii ki rahatsız olan arkadaşlarımız çok kişi oldu. Tabii state dışı da çalıştığımız için bizi etkiliyor. Daha çok dizel kullanımı olan araçlarda daha fazla yüksek fiyat oluyor. Tabii bizimkisi benzinli olduğu için bizi dediğim gibi kampanyamız karşıladığı için fazla beni etkilemiyor. Ama dediğim gibi tırcılık yapan arkadaşlarım var. Bunlar bayağı bir şey oldu. Telaşlandılar fiyattan ötürü.
4: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
1: Mutlu bir akşam diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.
5: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersinlilere söz verdikleri gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Vahap Seçer, kentin tamamında başlatılan altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yapılan çalışmaların Mersin'in en büyük altyapı çalışmaları olduğuna dikkat çeken Başkan Seçer, kentimizin bütün altyapısı bu dönem sonuna kadar tamamlanacak. Yeşilovacık'ta başlayan Atakum, Atayurt, Arkum ve diğer ilçelerle devam edecek olan altyapı çalışmaları

0: 3 yıl içinde sona erecek ve Mersin'in altyapı problemi tamamen ortadan kalkacak dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü kapsamlı destek programlarıyla kent genelinde binlerce ailenin hayatına doğrudan dokunuyor. Büyükşehir tarafından gıdadan eğitime, sağlıktan barınmaya kadar uzanan ve geniş bir yelpazede sunulan hizmetler, özellikle dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için önemli bir güvence oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzak ilçelerden tedavi için kent merkezine gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiği refakatçi evi hizmeti, sunduğu ücretsiz konaklama, yemek, servis ve psikososyal destekle vatandaşların yükünü hafifletiyor. 5 yılda 5000'den fazla misafiri ağırlayan refakatçi evinde ayakta ve yatarak tedavi gören hastalar 60, onkoloji tedavisi gören misafirler ise 90 güne kadar kalabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar'ın Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye 600 kilogram nohut tohumu desteği sağlandı. 50 dekarlık alanda üretim hedeflenen proje ile yerel tohumların korunması, üretimin sürdürülebilirliği ve yerli tarımın güçlendirilmesi amaçlanıyor. 2020 yılından bu yana 91 üreticiye destek verilen proje kapsamında toplam 455 dekarlık alanda üretime katkı sunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mercek Yapay Zeka ve Veri Analizi eğitimleriyle gençlerin dijital çağın mesleklerine hazırlanmasını öncülük ediyor. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle kendilerini geliştiriyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam kazandırır.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: SML Restoran ve Catering.
13: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
12: 0533 974 45 90.
13: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
12: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası...

0: Hasan Atel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: de Multi Enerji. Asıl gülün enerjisi
1: sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzakstan. Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan

0: fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mavi Vatan'a ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'ın gerginliği artırdığı belirtilen açıklamada Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimiz korunuyor denildi. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. İptal edilen düzenleme yeni düzenleme gelene kadar 9 ay yürürlükte olacak. TOKİ'den yeni konut kampanyası geliyor. Bu kapsamda 20 bin konut satışa çıkacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Kurum 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yeni ve kapsamlı bir ifade verdi. İfadesinde seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptığını iddia eden Böcek, Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyre'de baş başa kaldıkları esnada 950 bin euro verdiğini öne sürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir forumda yatırımcılara hitap ederek ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Türk lirası konusunda belirli bir seviye hedeflemediklerini söyledi. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle sivil katılım zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Çağdaş, belediyeciliğin sadece hizmet üretmek değil, insanı yönetime ortak etmek olduğunu söyledi ve katılımcılığı güçlendirmek, Türkiye'nin demokratik kapasitesini güçlendirmektir ifadelerini kullandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar'da üreticilere atalık nohut tohumu desteğinde bulundu. Yerel tohum çeşitlerinin yerinde korunması ve pazarlanması projesi kapsamında Gülnar ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Destekle birlikte 50 dekarlık alanda üretim yapılması amaçlanıyor. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı düzenlendi. Konferansta sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Erdemli'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Anamur'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şahsın üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu maddeyle suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

0: edildi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır. Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan

0: Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
8: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
7: Renault Dacia Gürsoy Grup.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Sun FM.
1: Reklam tanıtım.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemi.

Problemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restoranı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. Santa Iras nokta com Mersin.
5: Komşuda 80

0: Batı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
9: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Bye-bye.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324, alan kodu.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: (233) (66) (55). Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.